0: bak.
1: Gerçi Allah kanımın ayağına
0: İnşallah bu gençler güzel havil